gider, aşka gelmeyen eder. Bülbül bülbül alemden ağlar. Gelen ama bitme, aşka gelmeyen eder.